TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî Ağa kurma male mezanel zo zane

0: Te de kur manca o kur rehmeti
1: Ta jigirti hi çu daha vete U bu jigirti bi çu daha vete
0: Kem berdaya u ser saate U kem berdaya u ser saate
1: Wi ahana na ila ve he daye U se de kur manca o kur rehe daye
0: Şur gire da u ser abaye U şur gire da u ser abaye
1: Wi ahana na ila ve he mete Se de kur manca o kur rehe daye
0: Ayna kotu ayna ke ayna ke neyna kotu neyna ke neyna ke
1: Ayna ka ke ke yob ayna ke o neyna ka ke ke yob neyna ke
0: Da sarı çoge yob ayna ke da sarı çoge yob neyna ke
1: Kevid kevid işke yob ayna ke o da kevid işke yob neyna ke
0: Ayna kotu ayna ke ayna ke neyna kotu neyna ke neyna ke

Gotiye, selamu aleyküm. İniya ve bixir be. Ve iniya te ji bixir be. Malat sağ va. U gotiye te çawa eke kehsen. Ez başım malat ava. Hilal Hanım jmara selavi koşan diye. Serserim serçavim min. Ji diyar dibeje stranake dixwazim. U agar kun lexin. Zegele kef koş bibim. Bila jibo te. U jibo xoşka min bibe diyari gotiye. Ve serseran serçava. Hayra jibo ve naziki aveji aji gelek spaskim jidyar ame strana ka khosh lekhin başa da sağ saat khosh u am berdawam ki nu sa hene ki am hene ki sinore shakhsi am chipkin jarna division personal space yani au sinore mervaye shakhsi jana derte meydane au ji tishki cho am ve agahi shtekhin nav pirtu khane khwa Zanyarin sosyoloji rad mı tişeki usad bejin. Bejin, dijyana mrovan da sinore her ikim 45 santimetre sinore şahsi. Yani qada meriv, yani ciye meriv, gavaku meriv nezi insan adı. Gavatuş ve sinore betir nezi keseki nas bi meji hormona stresi derdikhine. Yani ewe 45 santimetre neziktir buy idi mesafe xilas fakat ya wek deme idi streseke biçuçuk dinav hormoni merva de li merva zedetke ija we deme çid ve de asansör edeş berku herkesten beş neziki hevdi be mecbur ga carna şkom dibin henek asansör idi hindik maya li seri 5 kesinif sandiye li tidbini ancak em beşin meriv u deha poşet tekevni ancak bir avayı ev 5 kes tijet be nizam jana hasan mesabe çoğatkin le bele gelek asansöre acayip jene yeku dik hes jit kevni hene u yeku hama beje idi veke benik merif hopi be zaftke u yek kes hara jori u yek jik payhav be ye biran giji hene tit beqe zaman çend zamane bere ija çi be ve demek gava ku insan gelek dede bin u nezi hev bin meji ferman ede be çavin xoye je çavin vidur bixe da ku şer çene be hama uha

dinava ew kede yani ew narhati çed behneki loma herkes li hejmar ekranan li tawanan li aynike u li peşiya xwe li sola xwe li pelava xwe li ber xwe dinere heyra sistema me u sistema fiziki meriv mecbur dike ku herkes azan sore de ji xwe re tişmişe wisa tewşo mewşo bike

0: Fatiha piştî surete Fatiha surete Kul Huvallahu Ehad. Yani ji gheyri van surete aştên xwendin. İlla ne lazım kulu ya eyyuhel kafirin kulu huvallah. Lebele vaha betir hatiye tavsiye kirim.
1: Ben.
0: Piştî kudu rekat yani vaha şkorda smeja kwa khoşu girt. Bin niyetek halis. Kalbeki safi. Desmecek'e hoşu girt. O durukat sünneti hoşu ve hab huşu. Tedebür, tefekkür. Şükür ala mecek'e hoşu girt. Selamda. İcevi şükür dua fki. Ve dua ya hoşu fki. Ve yani ve dua ya da hınak tişti arabi lafz duyun. Peşi ve hamdi khuda ta'ala fki. O peşt raci ve şükür dua fki. Ve dua ya hınki tedi direş emri ve dira bukhuyun icevi. Kitabı dua ya da vana hınem. Kitabe fıkhı da çıkar şkora ve bu bukhine. O kare şkora bu kurbancı ce. Eğer ki beca zorlaş arabi fahamnak. Kare bu kurbancı ce. Peşi hamdi khuda ta'ala ve ibki. Ya Rabbi hamd işte Rabbi ve salatu selam sar peygamber ette sallallahu aleyhi ve sellem be. Ya Rabbi ihtiyacı yeme tıbqa dini. Ya Rabbi çıkas ihtiyacı yeme hebe tıbqa dini. Çıkas denga yeme hebe müfreye çeki. Ya Rabbi çıkas mehzun yete min hebe tıvana derbas biki. O pişraji ve nave ihtiyacı khubeşi. Ve beş ya Rabbi vi ihtiyacım falan falan falan tişti he ya Rabbi tu ve ihtiyacım bu kadini o çıka ihtiyacım ni ku hebin o khair te de hene ya Rabbi tu an ihtiyacım teva bu kadini o Rabbena atina fi dunya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina azaben nar ve ayeta hani baş tekrar bik bol bol tekrar bik yani o salavat abda sir peygamber aleyhissalatu vesselam o duaya bu şekli bu kadine ku kar be wey arabî bixwîne hê çêtir
1: be
0: bi şeklî ve şixwar ihtiyacê xwe bêje û navê ihtiyacê xwe bêje yanî ne ku carkî tenê hema kir be ola temam yanî heta ihtiyacî bixwede kare tekrar bike her roj her roj kare tekrar bike heta ku ihtiyacî bixwede ewra çi qas bike xêra wê li me jî jê retê
1: belê xwedê ji we razî bi seydayê min û mêvanê me yê din
0: belê
1: goh doktora ji mir gotî tu gerek li ser kursiyê nimê bike
0: belê
1: دبي دلم لي روناني
0: اي دلي لي روناني مثلا ازيت دبينا نابينا محقق ازيت دبينا وقتها كروني

0: kiribe zekat le nak. Biniyeta ticaret kiribe kengi frot ve carke zekat ayıbet.
1: Vi pere ku ji frotine hat, ve zekat ayı hesab bu.
0: Ambe jin mesela salak di sal, se sal falan der bas bu. O yani ava khafrat ne ne niyet atı ne insana ki ön beş vakı kutbe emlak ha işe emlak atı kutu kırav du froşu du kırav du froşu ticareti na kuryel uy goşiye yani vakta bir şekli de kengi frot ve çağı ön beşin kıymeta ve çıkas ve ve ci çilliyek zekata evde.
1: Böyle. O da jor azib seyredeyim. Meyvan hekeme heyi disa müsaada ve. Xua Delal ci Diyarbakır elime edikarı. Xua Delal umkhiratın.
2: Merhabalar.
1: Kerem kenem nuve gühdarit.
2: Ben Kürtçe bilmiyorum da Türkçe size sorsam.
1: Helbet dibi. Kerem ki.
2: Benim iki tane sorum olacaksa size.
1: Beli.
2: Bir tanesi kaynanam diyor ki benim bir tane oğlum ölmüş 22 yaşında. Diyor ki ben onun iskatını versem olur mu?
1: Beli. Hem öpersin inşallah.
2: Bir de benim sorum var.
1: Beli. Kerem ki.
2: Benim eşimle bazı insanlar konuşmuyorlardı. Sonra benim eşim de bana dedi ki benim bir şeyimi verme onlara. Ondan sonra şeydir ve eline Kur'an'ı aldı. Bana dedi ki sen benim bir şeyimi verirsen bunlara dedi. Ben seni boşayacağım dedi. Sonra benim kaynanam verdi. Yani bunda bende bana olan günah var mı yok mu? Evet ama kaynanam hani verdi dedi. Ben vereceğim dedi. Onun tarafıydı dedi ben vereceğim.
1: Böyle.
2: Hristiyanın işte Hristiyanıcı go ezdim ki ince Hristiyanıcı da ki bana günahı var mı yok mu?
1: Bu tamam inşallah mesleği daha iyi yaparsın.
2: Sağ olun teşekkür ederim.
1: Emaneti Allah'a min nafkir hoşçakalın. Pırsa avul İvan Ahmet Bey Hristiyanı pırsiyid. Goti gede kimin bir sudu sali vefat kiriye eskanım iskatı evdim yani karım.
0: Karabdı. Yani iskatı evde iskatı ciddi kefaret. Ev gede iskat vakti kuda dedi iskat kefarete rojiye. Eğer rojil serhebe o ne girdi be? Adı diye son devi hebin. Son tuhariye bir cinaniye son dekhe. Asisiye henek alamayı medbejin limeji inşallah tkeve beri. Gerçi de sünnet edelim eştüne. Ama gotunaj rahma khoda mere behevine.

0: Var em behsa ew gera bi hevra dergestiyan
1: Bele.
0: Em dûr de mabûn. Me gotib û heyam me her tune be necaiz.
1: Na, necaiz.
0: Mevane ki hat seydayim. Em wî jî bigirin, wî jî em nedam bikin.
1: İnşallah.
0: Keke mahsun jî bitlî selime digere. Keke mahsun um xeyratin. Keke mahsun dengê mi teva gelo yanna.
2: Selamun aleyküm, dengi tertil bağımı.
0: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah. Çağının başı inşallah.
2: Kudeşte razı bim. Silah ve hürmeti hocvarat peşim. Teme desti hacı.
0: Hürmet. Kerem kim?
2: Teme bir tek hacı kirya.
0: Beli, helbet.
2: Naki mez şire yekiz bukum. Desmeja makayiz cezdarı ve tişken ya naşken.
0: Hun?
2: Tkarım puanını bize hocam.
0: Hun jipirek eke şiir vekun.
2: Beli.
0: İnşallah evi mesela şiir seydayime bir bersivin.
2: Yek ji birey harabeyim.
0: Beli, kerem ki.
2: Hem şafiine, mezhebime şafiiye.
0: Beli.
2: Desteyme li yabancı kizant kevi desmeyce me tişki.
0: Beli.
2: Bejim desmeyiz tişki, hevale kimin henet bejim na desmeyiz naşki. Ya kuru et bejim hem şafiine desmeyce me tişki, çıma naşki intet bejim naşki. Ez kazım vici binte zaman ez be memnun be.
0: Beli. İnşallah meşteyde ayı kapırsın. Bir desmiş, jipireka, desemere levdu kevdişke ya naşke.
2: Tamam.
0: Ligor mezhebi şafi.
2: Selamünaleyküm.
0: Emaneti fadabın. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah. Minnaf khayru khashir. Seyda'yı min mevane me avul mesela şiir pırsi.
1: Bele.
0: Go ez şiire pireke kevekum gelo desmiş am jigedewe. Dişke ya naşke yani mehrluand kevin na kevin.
1: Ha. Mesela şiir de mezhebi şafi'i de. Şartı ve hene. Yekji. Zarok be gerek. Gerek de sala derbas nekir be.
0: Je de sali mester be nab.
1: Na.
0: Hayır, ve hujina.
1: Zila meki mesela yani kurka ki bu be 3 sali 4 sali çıkas şire pireke ke ve hujina be kurevi.
0: Ben.
1: O disa jera harame. O disa mesela be gedevera be keçke vera karab sevç. Ha şu bu hatırı ku be zaroki ve pireke şir de sali ho tamam nekir be yek. Jgayri şir pe ve tiştek nekhar be. دو او پنجره پنجره وقت خل گوری مذهب شافعی دوان مذهب دین ده جار کیش بود مذهب حنفی ده مثلا جار کیش وقت شیر بخو شیره و خوار به کتب نواوی بو جار بتنجی جرد به محرم ا وقت وان شرطا لجیبن ام بجن زارو که کی ده سال خود در باس نکر به او شیره پیره که کی بخو پنجره او ده به کره و پیره که شیر او پیره که دیاوی بو پیره که را نکاح و اینا به تمام زاروکه و پیره که تفت بنه خواهی وی بریوی بوان زاروکه را زواجا وی نابه یعنی بو کچکی ورن که را بزوجه اشترا بیشم خواه و پیره که دبه خالتی که وی زلامه وی دبه باوی وی بوی شکلی انتشته که در نسب در حرام دبن بوی شیر جی تف حرام دبن اما ایوی تنه نه برایوی و خواهی وی
0: Eşir ve khuari.
1: Eşir ve khuari hep tene.
0: Böyle seyde.
1: Birayi ve khuahi ve ev jüve pirekere, jüven zaroke pirekere garibin. Yani kuvvet idin harami çene bu be, yani engel manak çene be, jübona şire kuvya khuari evana jüven ek nabın, yani haram nabın.
0: Böyle.
1: Böyle.
0: Pırsa mevane meyadınca ev bu, gel ol gor mezhebi, şafi'i, desmej, be deste pirek uzlamın hevke ve dişkeye anlaştık.
1: Evi adı mezhebe şafi de tıştaki kat'i hüyaniye.
0: Ben.
1: Deste pireke o zilame garip be perde, dine andınabe de perde tine be, can be, ne por be, ne nenuk be, ne dram be. Bana naşkinin, ku can be can be, can be can be be, be perde. Evi adı tuhazi bira şehvet be raçebe be, tuhazi be çene be, tuhazi be hamdi be, tuhazi ne be hamdi be, tuhazi hindik be, tuhazi pır be. دست میرد خوازی اختیار به خوازی جوان به خوازی پوچ به دست میش بدش که یعنی ویاد مذهب شافعی و های هاد مذهب شافعی ده یعنی رأی که و ها ضعیف هی دبی ایک دست خال مرف خا آویدش که آمرف ناش که شهوت چنه بود کی دست خب ده مرف آویدش که ایک دست خب پی بکدش که ایک پی اویا جی گوتنک ورجی هیه

0: Ledvan mezhebe dine de dibe yani dedi mezhebe Hanefi de şu dibe çıkacı pe ben aşkı Ledvan mezhebe dine de mezhebe cumhur kudbeci ev ya dibe ku şehvet çebi be dişki ku şehvet çe ne be naşkı Edivan insanı ku ihtiyacı olan he mesela ben zede ticaret olan pire kadına evde heye vaka pazarcı ya vaka beşin vane ku cil miladı froşun var yani o zede muamele wan pirekat ke ve nafe de vakta pera dedin u destirin falan deste wan be hamdi vet ke ve şehvet falan çenabe karın mezhebe hanefi taklid bikin devir de sırf yani vakit indi salsa mezhebe hone ve mesele de kare taklid bike yani
1: Bene. Xudej var azib seydayımın em hatin daviya beşrakhwe.
0: Bele.
1: Ama bütçen kelamin kurtukun.
0: Emel sere mesela xoy daviya bikin veya mesela ki giringe tamaşavane mey heja, guhdarin mey aziz ve mesela nişane en baş zanibin keçku kurk hatta nikah havan çene bejhevra tamamen garibin. Tamamen garibin. Bu vikasi behevra xoarin, behevra telefonu haberdan, behevra mesaj şandın, behevra çuğun u hatın, behevra tur avetin o behevra runuştuna da ciki de vana kat'iyen haramın, aynı vaka edine garibin o hakikaten dhuha girtin edecek vakta hukhaj hevdu vegrin de de huzur heye, hukhaşi heye, pakıcı heye inşallah zavacake bkhayru, bhuzur jivete de hebe Xuda Azze ve Celle metava je dine xudara o je meşa ser sünneta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem re muvaffak bike, jmera muyasar bike o bime xoş bike.
1: Amin. Seyda'yı min ev beş, emhatin davya beş akvel le emhatin davya sezon eşi.
0: Bele.
1: Ev beş beşa davin bu avi sezonu emi bi qedinin bi misafir. Bıxir,
0: bıxir bıbra.
1: Bele temaşevanu guhdarin heja. Mego emhatin davya beş akvel le bahatina davya beşer emhatin davya sezon ekeji. Ev beş beşa finale ya sezon bu. Haya sezon ekedin. İnşallah melvedere bindiysa. Haya sezon ekedin. Beminin dınava khayru khuşiye de emaneti khuda bin.

0: Beli guhdarin heja em qala reze dikin. Di çanda me de ciheki pir freh digre, hun ji zanin. Wek mînaka me kelika din ji bo sifre da, ji bo çaye ji uhaye. Mesela her giring ka ew çay ve awel her berke. U teqez gere ji mevan rebe u ji nava mevan re ji gerek bitemene xwe ye heri mezinki be gerek ew çay awel her berwi.
1: Brastî mînaka ke geleke bala mı kışan şu go de nava male gavam de jiyan pira min habu de ser rahma khodele bez gelek mînaka al ser ve de
0: rahma khodele be
1: ber go am de nava male ke de mezun bu tiş gelek tiş hini mikir kava go mevan dahat le ser ve de şu ego diyare yani ego temeni ve mezun be amri ve mezun be şu çay bere dar berwi de sakine ija gava gozunu him bu men zani bu ebine odero nuştu mu bir ber go am pira min ja gish be mekaniyan ko şu an esin nu despe kiriye ne zani ja ko keçam gava go mevan jihat yani sibedis ve belki emnel ve derebin mevan etihad li seri oda ke tewan peşvazi bike her vakit ne çay an jihvarın avi beşi despe bikin hatta go mevan li ser ve sofraya rane bin turane be tişteki geleke aybe şerme u çay ji peşi juan rediçe yani çanda me kurdu kurmancı de tişten usa geleke koşun u bale dikşinin tişte godi desteme de ji em ve çanda ko her gaf hini zarok ye ko bikin u berdevam bikin. Emegüye ko bedin sitrani rojdaye bebeje koynar.

Xweda yeme kesa hemû kesaye. Yani gava godiçan da me de jiye ki godal ya boriye de jine ki hesan be belengaz be uyu be xwedi hesab dikin li em gish xwedi aşir u gund naz bawarım ku diçan da me de jiye. Qetişte nu satın edebe ku canla jiye şaşti çebevin li hata goj mahat emil xwedi. Hevdu der kevin, dilobani nezi hevdu bevin, şevdu hez bekin şuxwe, dinava wan civatê de tekili yengeleke baş u xurt jî derdikevin holê û şixwe em jî tiştên wisan xweş û geş şevdûra hêvî dikin. Em êdî sêguya xwe bidin stranekê Melîs Berçem Demîr wê bibêje sebra dila.

0: ve hem welatî hem jî zerfiroş zêde mağdur dibin. Zerfiroşekî Batmanî ji bo tevdîrê ji Almanyayê cihazekî ku zêran kontrol dike kiriye, bi saya vê cihazê zêrê heqîqî û zêrê sixte di nava 15 û 20 saniyan de tên tespîtkirin.
1: Firotina zêrên sexte zêde bû. Ji ber vê jî gelek kes mağdur dibin. Zerfiroşê Batmanî Abdullah Tunç ji Almanyayê cihazeke nû anî. Ev cihaz hem naverok hem ji ayarê zêde.
2: Ve cihazı mecbur için sandiye, me ve cihazı kut per piyasede mal sahte, zere sahte, ebe düşük ayar, ebe ayar ekim, ara ayar cerat vejen. Berva mağduriyet ama ve makine sandiye, me ve makine ha, ji Almanya sandiye.
1: Ba anina cihaza teknolojik seri zerfroş rahat bu. Laura Edi dikare bidileke rahat zeran bikara u bifroşe.
2: Mal datini makini, çen ayar ve skiyle çıma da hebe, bakır hebe, tunç hebe, gümüş hebe vesayi tamam işlere raporlanmış tüket 30 saniyeyi de o bilgisayarı da de çıxtiyavi derdiği.
1: Tunç duğaza kurel peşya sektekaran bigre.
2: İro peşici dağazıya me eve, yani amaca me eve, ku em peşya zere sıktak hebe, ku em nehilin zere sıktak hebe piyasayı, ilk utkın piyasaya ma bigrin. و ما تزبیر بکنج بروی مفید جیاز آنیه انشالله بیش بوی متوا بخیر به
1: تونج زیرین ولاتیان جی بلاش کنترول دکه
2: ام دخوازن که ملت ما و اصناف حوال ما زیرین کری حوال ما وی قونیه ده یعنی نین خواب پاندن و او جی مال خوابینن تس بکن
1: جبو کس مغدور نبه دوی همو زیر فروش سریل تفدیرین و سابدن
0: Temaşvan heja ev nüçe amej bo dev bavaye pir baldar le temaşe bikin dinav civan u zarokan de xurek ekenu berbelav dibe jere dibe jin nefesa ejderha de gotin. Dema mirov van xurekan duxe jiber azota ku te deye jidde bu poze mirov du derdikeve. Ev jike fa zarokan tine le ligori psporan ev xurek eke bizarare u dive qat ne xoarin.
3: Ev demek edrejed nav civan uzar okande xurek eke binavi nefesa ejderhaye belav buye. Ev xurek dinav xode xaza azot edi hevine. O dema mirov edu xoş devu poze mirov du dert keve. Xarnavi kefa zarok o civan antine. Le ev xurek jibo tendürüstü riskande hevine. Bijişke nexweşiyen singi Abdurrahman Şenyit balkşan ser talukeyin ve xureke.
4: Ana ve mahsulano hakikaten zarar avi perzede. Yek zarar dede rovi mide qirike perişan dike.
3: Xaza kud ve xurek ideye jibo sıhhata mirovan taluke.
4: Gere eksi sedu notu şeş derece ta gere tu muhafaze bki. Tu viye hiki diki buhar u cipsene, cipse misri. Çakı tamas aviye çedibe tıxendiri xo ve cipse ve tıxendiri xo.
3: Zarok je keyfedisinin lebeli hayavan zararimi tüne.
4: Zarok çıkart, xoyda be xoyd, evtike düzüne ve çağı uya dert keve der va kefa vite. Dibe via lebele çağı kuya dokotine, diçe midavi, diçe roviyevi, lura ve azote genleşmişti be. Çava genleşmişti be, mezin dibe, zede dibe baskı çetke. Carna rovi ditake.
3: Pispor dibejin jiberku teşviqi cigare ejdike nebaşe.
4: Zarar ki yedini jiheye, sanki yani teşvik cigare jitke jide ve uçak duman derd keve veya belki sesal belki çarsa şunda ve teşvik uğrab ki ali ve deci zarar vi heye
3: dve devba dve mücadele hay zaroken ko heben o juan huleke usab taluke muhafaza biken
0: Tavaşovan Heja Vezirata Tendurustiye de Çarçoveya Velidina Normal de Projeyeke Binave Seri Herkeseke Ducani Ebeyek Brev edibi. Ekip lihere maserti heya gundan diçin ujuan re ebeti yedikin. Jinen ducani bi taybeti de se mehen beri velidine de ten muayene kirin u şopandın.
1: Jibo ducaniyan gizmeta ebetiye bi gotin ekedin apirikiye zaf giringe.
5: Aç mı top mu ona göre ölçe?
6: Olmaz.
5: Açsın.
1: Loma vazareta tendüristiye diçin.

0: Merasim bi xwendina Qur'ana pîroz dest pê kir. Xwendekarên hafiz bi selawatan hatin eywana merasimê.
1: Kurê me hemş xudara du sal emek da şev furuş tevrem hem emranazan jî carnan. Dece razı be inşallah hafızlıkla klas kir, şoş kir, serfızda ki zav koşe.
2: Ve alami hafızı ve muhafaza bu ki inşallah. Ona Kur'an ile bir hizmetkar inşallah.
3: Bu ortaokulunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan.
0: Di merasime de gire girin navçeye ahıvin u behsa girin ya hafız diye girin.
4: Yeryüzünde adeta hafızlarımız süslüyor.
0: Hafızın keçukur hatın serdi ki ucudeste mezinan icazetin uha girtin. Hafız u malbatin wan geleki kef hoş bun.
5: Amin olduk şakişi
6: Kur'an. Ez zaf serfrazım, zaf ki hoşim. Bu hem yürü hatına toplantık yuha. Hamş kudara neviyem kore Emre Kuca, Emirhan. Ko hafızı hılas kirye, icazetine hoşsan diye. Yüvi hoştir, müteşekkin edite, zaf hoşa.
7: Birinci şaş halve gari yürü icazet zıklatmanı hıldan. Emeke de baba en peşi emeke de baba le pey ve ye mamoste wan pey roji ye talaba tabi ki avatışta ki par khashike par giringe
0: Didaviya bernameya icazeti de Hafız Umezinin navçe behevre ve enerjik şandın.
8: Tamaşıvanın heja Yaşar Sabri Şanlı Lal Azize ev bir salın hünerin destkari yedi ki. Beri mamusteye resman bu neha tekavite li bala nasekine bi deste khoye resman resmi abahiyan ediro ki yen bajir khizdike mazameyin khoye dekaveri udike magnet şanlı hem magnetin khoye dişine gerek de veran dünyayı u Lal Azize dide nasin hem jide bara khodike.
9: Beri mamuste resman bu. Najibo dana sina bajari khue el azize hünera deskariye dike.
10: Çok derinleşmeyeceğim.
9: Ev bir salın berhemi diroki yen el azize çeydike. Resmin avahi uceyen diroki yen bajer, ligori aslivan khizdike, malzemeyi khue dikavere u dike magnet.
11: Esas itibariyle resim öğretmeni.
0: Ez beri mamosteye ve ne yambum. Peşti min hay salan mamostedi gir, ez derbasi zaningaha fıratı bum. 25 salan el fakülteye hüneran xebitim.
9: Mamosteye takavit hayanaha be hevde modelan zedetili 10,000 magnet çeyekirine. Magnetin vi bala turistan dikşinin u pırtene acibandın.
11: Magnet...
0: Beriya 4 salan ez takavit bum. Pişti teqavidiye, jubo ez bajare xo bidim naskirin, mindes bi kari magnete kir. Gava mirov li Türkiye an li dinyaya digere, mirov heri rahat bi magnetan digare ve dereb xo rebibe. Minji ev ferq kir, u ev bis salin ez çanda alezize didim nasin.
9: Bi seha hosteye jati, magnetin berhemin diru ki yen bajare qadim, digiyije çar aliyen dinyayi.
8: Tamaşıvan heja menha çiro keke kaptan eki 54 sali binin serekrani. Cevdet Avcı Luvestana vane bi salana kaptani yedike kerem bikin embehevre le serpehatiya vi tamaşa bikin.
9: Bapire vi kaptan bu. Bave vi kaptan bu. Evji li peyvan diçe. Cevdet Avcı li gunde hınqexi ye vastana wane dici. Be civaniya xwede li berdesti bavi xwe yeni kaptaniye bu. Paşeci bu kaptan.
12: Severek bir işi tüken ve haz tüken.
9: Kaptani 54 sali FCU 5 salın benaber hünera bavi kalin xwede domine.
12: Ev işi hanici ta kalkime vakte ki kalkime mazın püştüğü bab bileme, püştüğü babime, mamime. Ez nahacı kureme, ama ha devam kent için.
9: Kaptani Salan otobüse Bahri Yaşar Edariye Bajari Mazın avani dağcı. Hem hünere malbata hüedi domine, hem jif ededi de turizma heremi. Avcı ku mesleka hüedi hizdike, dibeje ezi hayadaviye amri hüedi bıxabittim.

me vara ro drenga ro tu ne masi gabule bishkifti selamla bu koga kelema Yala berda megama kavlu kırar cibona minu tevane ma amu alem tevze uci sana paru şahit decimra soz ekda bu eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabum salayı saltes halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırardı ki cia kuma hurce nema Ne sonya amre mi da teskin mehesili dili

gama evara rodrenga rozuna masiga bile bishkidi selamla bu koga kerenge Xalqu alam u aşk hemal u halu temeli dünyalı ki ezavlar ekhude u me aşk be jubala te yazır av yana ve Ahmedi terzi edu hakimi şemli edu arabi Kofiyat te yajı düşen geçal u şemak ediyar bekirli dor ele pandre danzer renge Ezi düşüme yali mali mili bazni hema kulani ezi düşüme bacara diyar bekirli seserrafu zelkara Medivan beba ve serafu zelkaralı serbaz ne gama mekine kalu cenge Mene de gotti geli serafu zelkara eze bu ahune bu khode bu kehune baz ne gama mekri bu gri gri nedim bave jember kıskançka Bave ne ser kevri akutu zemri ducu bildaşı keski sore hamur rengi rengi rengi منی باز نیغم آخلانی از یدهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شوی هانونان کانونان دریج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم عبد علی خودی منی بازان یا ملی رسری خود

Ara ro derenga ro tune masi gagule bishkifti selamla bu koga kelema Deyenjri ala barda magama kavlu kırar jibona min utavanema amu alem tevze uci sana par vişayet dercimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekse etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuval tabım sala isal tez halandım fenani kumarda ve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Hava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nisonya amremi da tezgirme hesri dili edes